0: X'te olur mu Cano? X'ten hiçbir kim olmaz.
1: Cano biz ayrıldık mı şimdi? Tamam. Yeni yengene bir şeyler yazdım. Çok acayip bir şey oldu. Dinlersin. Allah'a emanet ol.

0: mi Cano X'ten hiçbir kim olmaz.
1: Cano biz ayrıldık mı şimdi? Tamam. Yeni yengene bir şeyler yazdım. Çok acayip bir şey oldu. Dinlersin. Allah'a emanet ol.

0: 24/7 around the world, non-stop. This is Radio Run on Air.
1: Alo.
2: Alo kardeşim.
1: Evet abi.
2: Çok iyi olmuş be. Çok güzel olmuş be.
1: Sağ olasın abi, eyvallah.
2: Çok güzel olmuş yani. Ama nasıl sample değil mi? Fena değil mi sample?
1: Sample çok fena.